0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来，该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Alvaran'ın bürkütü, canı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolgal götürüp, ama andaya kılgandan kiin, anan al üstü, bunday, yoğuş yutta bir kişi üstü.
2: Öy, daha kim bu köle? Öl böktürümüz, çığırım etmeyi var.

Biz kırgız mülüşkerleri bürküt karmayız, karmaya alavız. Kayra koypır alavız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta yürgendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ya, aga işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunda aytam da. Ürküz salıştığını, ben üzümde yakışı görüp kalpmin. Şunday osurlanıp, özümce koşup olup, kömürümü götürüp. Şunday bir, yakışı eziyat diye bulam. Nasıl olsun? Götürüp, yürüştek seyir.

0: Bu kitaptan geçti, ürün albette kemdeki noylar bol boy. Ama coğuşu lektör kutlu uçur kalı bol boy.
1: Hocamda giriştirsen bol otayım seni. Yakşı coğuş gün.
0: Ahtaman surasam, ahtan bürkütlerin türleri bunda top torunu ait bir et.